0: Ama Cem Okuca, alaverdi şen tar var bıco.
1: Uşen genet soruş. Antutis open sert helve

kemitebilsin bir kınarı hala aket isani nutu esahari sevili sahari.

0: Çarte, çöne buri.
1: Çöne buri setirşia.
2: Etirşia.
1: Oriyata siyane bishidi.